0: Onu anlatmak yeterli değil, yaşamak gerekli.
1: Onun içindeki çocuk programa biraz delice, biraz tuhaf ve hatta değişken bir hava veriyor.
0: Herkesin bir programı olabilir ama onun programının lezzeti bambaşka.
1: İnsanın içine bir başka hoşluk, kulağına başka bir ses ve dinlendiği süreye ise çok farklı bir neşe getiriyor.
0: Leyla ile Leyla'lı Saatler
2: her pazar 15-17 saattir arasında.
0: Her pazar 15-17 saattir arasında. Bitmeyen enerjisi ve tükenmez gücüyle bağımlılık yaratan, her an her şey yaşanabilecek tek program. Leyla ile Leyla'lı Saatler başlıyor.

Merhabalar, merhabalar değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları. Bir pazar daha sizlerle birlikteyiz. Beni dinleyen herkese gönül dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Leyla'lı saatlere hoş geldiniz diyorum. Müziğin ve enerjinin frekansı 107.2 Ditis Helmont Radyosu'ndan. Ditis Helmont Stüdyosu'ndan ben Leyla Bağ. Birlikteliğimiz saat 17'ye kadar devam ediyor. Yine muhteşem bir program sizleri bekliyor sizlerin eşliğinde. İki güzel saat geçirmek dileğiyle, güzel düşünerek, güzel konuşarak, güzel şeyler olsun ümidiyle, hayat nasıl biliyorsan öyle gel diyerek hepinize hoş geldiniz diyorum. Saatlerimiz 15-12'yi gösterirken kimlerle devam ediyoruz bir bakıyorum. Pişman değilim diyor. Doğu Sıvah ve Semincek'ten dinliyoruz. Pişman değilim. Siz de pişman olmayın sevgili dostlar. Pişmanlık bir işe yaramıyor. Yaşadığınız her şeyden, vallahi yaşadığım her şeye iyi ki yaşamışım diyorum. Öylesi de böylesi de güzeldi diyorum. Tecrübelerinizi cebinize alın, yolunuza en iyi versiyonunuzla devam edin. Şimdi ben sizlerle neler paylaşacağım, neler yapacağım? Şöyle sosyal medyayı da inletmişken değerli dinleyenlerim, biraz önce de paylaştım. Beni Leyla'lı saatlerden de takip edebilirsiniz Instagram sayfasından. Uzun zamandır aktif değildim. Böyle bir detoks zamanı gibiydi. Nasıl aktif değilsem sevgili dostlar, böyle paylaşım yapmayı bile unutmuş derecesinde aktif değildim. Sonrasında nasıl falan ana sayfaya ne konuyor falan derken bir aldı pir aldı beni, böyle artık kim tutar seni Leyla, fırtına gibi. Dedim ki güzel, en son paylaşımı sizlerle paylaşıyorum artık. Aslında bu paylaşımda değil, kendimde söylüyorum, kendime söylüyorum öncelikle. Eski Leyla'ya bay bay, yeni Leyla'ya hay hay, en iyi versiyonumla, en iyi halimle hoş geldin Leyla'm diyerek sizlere daha da verimli, daha da güzel, daha da faydalı programlarla birlikte yol almak niyetiyle hayatımı daha da güzelleştirip değişip dönüşmek üzere sizler de kendinize bir reset atın. Hatta reset demişken bir güzel müzik var, onu da belki sizlerle paylaşırım. Dolayısıyla şöyle bir bakın, bazen şöyle sizlere de okumak istiyorum. Okuyan var, okumayan var değil mi değerli dinleyenlerim? Hemen açıyoruz. Şöyle sevgili dostlar, ben diyorum ki artık eski ben huzur içinde yat. Harika bir amaca hizmet ettin. Değerli dinleyenlerim, bazı vedalar insanlara değildir. En ağır vedalardan biri artık sizi geleceğe taşımayacak olan eski versiyonunuza ettiğiniz vedalardır. Çünkü o eski senin içinde sadece travmalar yoktur. Hayallerin vardır, umudun vardır, ışığın vardı, keşfedilmemiş yanların vardı, sevilmeyi bekleyen parçaların vardı ve kendine sözlerin vardı. Dolayısıyla şimdi seni daha iyi bir sen beklerken ve dönüşüm sosyal medyada göründüğü kadar parlak başlamaz. Aslında çoğu zaman yalnızlıkla, şüpheyle, yorgunlukla ve gözyaşlarıyla başlar. Ama o karanlık günler seni sen yapan en güçlü günlerindir. Mesajların azalır, bazı insanlar senden uzaklaşır. Anlayamadıklarını açıklamak yerine anlamayı seçersin. Ve bu süreçte kendinle baş başa kalırsın. Ve sonra o an gelir, ben artık böyle yaşamam. İçindeki her şey seni değiştirmeye zorlar. Çünkü eski yol artık seni hiçbir yere götürmez. İşte birçok insan tam da burada geri döner. Eski ilişkilere, eski alışkanlıklara, eski korkulara, eski kimliğine. Çünkü bilinmeyen çoğu insana tanıdık acıdan daha korkutucu gelir. Ama geri dönmezsen, bir gün fark edersin, sen dağılmıyordun, küllerinden yeniden doğuyordun. Ağladığın geceler boşuna değildi, yalnız hissettiğin dönem boşuna değildi, kaybolmuş gibi hissettiğin süreç boşuna değildi, hepsi seni buraya getirdi. Eski sen ölürken gerçek sen doğuyor, belki bu bir son değil.
doğum sancısıydı. Evet, işte bu. Sizlerle en son paylaşımımı kendime söylediğim, kendimle dediğim gibi eski Leyla'ya bay bay, yeni Leyla'ya hay hay diyerek en iyi versiyonumla sizlerle birlikte daha güzel yollar almak niyetindeyim. Sağlıkla, sıhhatle. Şu günlerde gerçekten ben bile kendimi tanımakta zorlanıyorum. Duygularım değişti, düşüncelerim değişti. Hayata bakış açım değişti. Farkındalıklarım çok yüksek. Bir de bir tarafı da çok iyi geldi. Hiç umursamamazlık, bir boş vermişlik de bilinciyle daha da iyi hissettiğimi görüyorum. Hayat bugün, değerli dinleyenlerim. Bir varsınız, bir yoksunuz. Dolayısıyla şu size sunulan biricik hayatınızı, kıymetini bilin, değerini bilin. Kendi hayatınızın kalemi elinizde olsun, başkalarına müsaade etmeyin. İnanın her şey değişiyor. Ne diyorum ya, başkalarını bırakın, başkalarıyla ilgilenmiyorum bile. Ben bile kendimi tanıyamaz haldeyim. Ben diyorum ki nasıl böyle hissediyorum ya, nasıl bunları yapıyorum falan böyle. Yani iç dünyamda çok da iyi diye düşünüyorum. Demek ki gerekliymiş, lazımmış. Zamanı geldiğinde her şey dönüşüyor, değişiyor değerli dinleyenlerim. Eğer sizler de kendi halinizden sıkıldıysanız, eski versiyonunuzdan, şöyle bir göz atın kendinize. Nerelerde doğrularınız var, nerelerde yanlışlarınız var, neyi değiştirmeniz gerekiyor ve kendi küllerinizden kendiniz doğun. Gerçekten hani bir hikaye vardır, hepiniz bilirsiniz. Anka kuşu ve kartalların kırkından sonra böyle bir ölüm uçuşları vardır kendilerini yenilemek için. İnsanların da bence dönem dönem böyle kendilerine bir dönüp bakmaları lazım diyerek böyle işte sevgili dostlar, sizlerle paylaşıyorum. Dediğim gibi sosyal medyadan da takip etmek isterseniz Leyla'lı saatleri ekleyebilirsiniz. Şimdi bakıyorum, sırada kim var? Şöyle sesimi de fazla kısmışım. Bile bile düştüm diyor. Hep mi ben diyor. Ondan Ayaz Erdoğan. Evet, uzun zamandır bunu yayınlamamıştım. Bu arada bir 19 dakikayı geride bırakmışken 7 dakika 34 saniyede konuşuyormuşum. Konuşalım bakalım birlikte. Sevgili dostlar, şarkı gelsin. Sonrasında yine kaldığımız yerden devam ederiz.

Değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları, saatlerimiz 15.29'u gösterirken Leyla'lı saatlere bağlanmak istiyorsanız, arzu ettiğiniz, dinlemek istediğiniz müzikler varsa 088 16 66 777 088 16 66 777 bu numaradan da stüdyomuza bağlanabilirsiniz. Dinlemek istediğiniz şarkıları, türküleri, sazları, cazları ne arzu ediyorsanız bana iletebilirsiniz. Tabii ki duygu ve düşüncelerinize açık bir program. Her türlü konuya, her türlü düşünceye ortak olabilirsiniz sevgili dostlar. Ola Layla devam ederken Arapça bir müzikle. Vallahi çok sohbet edilecek konularımız var. Ben de yeni versiyonuma yeni alışmaya çalışırken. İnsan bazen kendisine yabancı olur mu ya? Kendi kendine de şaşırabiliyor insan. İşte en kötü şey bence insanın kendi kapasitesini ortaya koyamaması diye düşünüyorum. Bütün o depresif haller, üzücüler, yorgunluklar bundan oluyor. Çok daha fazlasısınız sevgili dostlar. İnanın bana. Şu ortaya koyduğunuz karakterden, davranıştan, duygudan, düşünceden daha fazlası var içinizde. İşte toplum baskısıymış. O ne der, bu ne dermiş. Yok ne gerek varmış, yok şöyleymiş, yok böyleymiş. İnsanlar kendi kapasitesini ortaya koymaya çekinebiliyorlar zaman zaman. Unutmayın, şu hayata bir kere geleceksiniz, bir daha gelmeyeceksiniz. Hem mıhına hem kıhına vurmadan gitmeyin diyorum. Arkadaşımla konuşuyorum da. Vallahi damına camına diyorum, indireceğim geleceğim yani şimdi. Hayatın kaba tabirle. Kim tutar seni Leyla dedim. Ver gazı, ver kendine, ver. Önce kendinle. İnsanın zaten her türlü acısı, şifası içinde. Sizi kimse üzemiyor biliyor musunuz değerli dinleyenlerim? Sadece sizi siz üzebilirsiniz. Karşı tarafa yüklediğiniz anlam, olaylara kattığınız değer, düşünce, bunlar size üzüntü ya da işte kattığınız anlamlar. Anlam ifadesini çektiğinizde, duygunuzu çektiğinizde o kadar boş geliyor ki. Yani çok değişik bir duygulardan geçtiğim bir dönemdeyim. Sizlerle de paylaşacağım inşallah. Paylaşıyorum da zaten, her insanın olduğunu düşünüyorum. Bazen ateş olduğunuza buz olursunuz. Bazen çok güvendiğinize şüpheyle bakarsınız. Bazen her türlü duygunuz tepeteklik olabilir. Bazen iyidir böyle. Böyle şeyler iyidir. Hani sizi yeniden doğurur. Hani söylüyorum ya, bazen insan kırgınlıklarından, yorgunluklarından yeniden doğurur kendini. Tavsiye ederim. Vallahi yeni versiyonum çok iyi. Şimdi anlatmak istediğim çok konu da var sizlerle birlikte ama kafam da çok dolu olunca neyi nerede nasıl paylaşacağım illaki var konularımız derken şöyle bir hareketlensek mi, bereketlensek mi? Başka bir Arapça müziğe geçelim. Şöyle de bir jingle'a bir basalım. Ne ararsanız

Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim, başından beri paylaşıyorum neler olmuş neler bitmiş, yeni Leyla nasılmış derken mesajlar da geliyor. İyi misin diyenler var, hayırdır döktürmüşsün iyi misin diye. Hiç bu kadar iyi olmamıştım değerli dinleyenlerim. Yaşadıklarım hiç kimseyle alakalı değil, kendimle alakalı duygularım, kendimle. Zaten kimse size bir şey yapamaz siz istedikten sonra. Çok iyiyim, bu hiç bu kadar iyi olmamıştım. Ve sizlerle paylaşmak istediğim bir şey daha var. Tavsiye, şiddetle tavsiye ediyorum. Sevgili dostlar, değerli dinleyenler, hayatınızda büyük seçimler yapmanız gerektiğinde yakında öleceğinizi hatırlayın. Tüm beklenti, gurur, utanç, başarısızlık, korkuları kalkar ve geriye sadece gerçekten önemli olan şeyler kalır. Unutmayın, ölüm diye bir şey var bu hayatta. Bilemeyiz ne zaman olacağını. İki programdır da böyle yapıyorum ya. Tabii yaşamak da çok güzel. Yaşamla ölüm arasındaki o süreçte vallahi mıhına da vurun, kıhına da vurun şu hayatın. Müziğin ve enerjinin

0: Değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostlarım. Şarkılarla, türkülerle, muhabbetlerle derken bir 49 dakikayı geride bırakmışız. Birazcık bana da şöyle bir yavaşladık gibi geldi. Hemen bir değişiklik yapalım, hareketlenelim diyorum. Ebru Gündeş'e geçelim mi? Geçelim bence. Dur, önce nereye geçeceğimi.
1: Hüsnü ve enerjinin frekansı Leyla'lı saatler.
0: Geçtik herhalde. Ebru Gündeş'ten dinliyoruz değerli dinleyenlerim. Harika, harika. Eğer nefes alıyorsak hiçbir probleminiz yok değerli dinleyenlerim. Her nefes iki şükür gerek. Şöyle derin bir nefes aldığımızda ruhunuz tazelenir, verdiğinizde de bedeniniz yenilenir.

Değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları. Öyle böyle derken ilk Leyla'lı saatlerin canlı yayını doldurmak üzereyiz, bitirmek üzereyiz. Az sonra haberlere bağlanacağız. Dolayısıyla müziğin ve enerjinin frekansı 107.2. Titiz Helmut Radyosu'nda kalın, Leyla'lı saatlerde kalın. Saat 16'daki haberlerden sonra ben tekrar burada olacağım. Dolayısıyla sizlerle paylaşmak istediğim, yararınıza, faydanıza, farkındalığınızı yükselecek, bakış açınız değişecek. Şöyle bir yenilelim, dönüşelim, hemhal olalım birlikte diyorsanız burada kalın, ben de kalın.

0: Onu anlatmak yeterli değil, yaşamak gerekli.
1: Onun içindeki çocuk programa biraz delice, biraz tuhaf ve hatta değişken bir hava veriyor.
0: Herkesin bir programı olabilir ama onun programının lezzeti bambaşka.
1: İnsanın içine bir başka hoşluk, kulağına başka bir ses ve dinlendiği süreye ise çok farklı bir neşe getiriyor.
0: Leyla ile Leyla'lı Saatler
2: her pazar 15-17 saattir arasında.
0: Her pazar 15-17 saattir arasında. Bitmeyen enerjisi ve tükenmez gücüyle bağımlılık yaratan, her an her şey yaşanabilecek tek program. Leyla ile Leyla'lı Saatler başlıyor.

Merhabalar, merhabalar değerli dinleyenlerim. Sevgili radyo dostları, saat 16'daki canlı yayından, Leyla'lı saatlerden beni dinleyen herkese gönül dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Müziğin ve enerjinin frekansı 107.2 Diti Selmon Radyosu'ndan, Diti Selmon Stüdyosu'ndan ben Leyla Bağ, birlikteliğimiz saat 17'ye kadar devam ediyor değerli dinleyenlerim. Bu saatte de beni dinleyen herkese sevgilerimi, saygılarımı gönderirken bu pazarda yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, bedeninizden sağlık, ruhunuzdan huzur, çevrenizden dostluk, sofranızdan bolluk, ömrünüzden mutluluk ve neşe eksik olmasın. Mutluluk ömrünüzce, pazar günleri gönlünüzce olsun. Değerli dinleyenlerim, neler var neler yok şöyle bir bakın. Neler yapıyorsunuz? Çayınızı kahvenizi alın, bizimle olmanın keyfine varın diyerek sizlerle de paylaşmak istediğim konular var. Ama nereden başlasam, nereden girsem derken en güzeli telefon numaramızı hatırlatmakta olacak diye düşünerek, Leyla'lı saatlere bağlanmak istiyorsanız, dinlemek istediğiniz müzikler varsa 088 16 66 777 088 16 66 777 bu numaradan bağlanabilirsiniz. Arzu ettiğiniz duygu ve düşüncelerinizi de bana iletebilirsiniz değerli dinleyenlerim.

sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim. Bu nasıl aşkla devam ediyoruz? Özhan'dan dinliyoruz. Nasıl bir aşk bilmiyorum ama aşk da nasıl olur bilinmez ki zaten. Bir bilinmezliktir bence de aşk. Artık nasıl denk gelirse, dilerim güzel, iyi insanlara denk gelirsiniz. Bazen de imtihanınız olur. Onun üzerine de değinmeden önce. Sevgili dostlar, hiçbir şey için endişelenmeyin. Her şey yoluna girer. Hep girmiştir. Şöyle bir tatlı şarkı açtım sizler için. Çayınızı da koyun bizler için. Şöyle bir gökyüzüne de bakın kendiniz için. Şöyle bulutlarda, uçan kuşta, yolun kenarında, tek başına dikilen bir ağacın dalında göreceksiniz kendinizi. Ve benimle kesinlikle yalnız değilsiniz. Güzel.

Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim, saatlerimiz 16.31'i gösterirken böyle birbirinden özel güzel şarkılarla devam ederken şöyle paylaşacaklarıma baktım da drama queen gibi bir şey olmuş. Dedim boş ver Leyla, bunlara hiç girme, modunu hiç düşürme, modunu hiç kimsenin düşürme, benimki düşük değil çok şükür, inşallah maşallah diyelim. Valla baktım, aman dedim okuma bunları, boş ver dedim, paylaşma, dramaya bağlamayalım. Şöyle neşemiz, keyfimiz, enerjimiz yükselmişken müziklerle, bakın müzik nasıl etkiliyor, inanın benim sizlerle paylaşacağım duygularım bile değiştirdi şu an birbirinden arkası arkaya gelen güzel şarkılar. Dedim vazgeç, onu da başka programda saklarsın. Böyle anlık duygularımız var işte değerli dinleyenlerim. Sizlerin de tabii ki duygu ve düşüncelerinize önem veriyorum. Onları da en iyi şekilde pozitif anlamda enerjiyi yükseltmek amaç. Tarkan da buna yardımcı oluyor. Kim geliyor? Tarkan gibi hissettim kendimi. Olay, olay, olay.

Değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları, bir 17 dakikam var sizlerle birlikte. 17.5 falan, buçuğumuz da eksik olmasın. Leyla Kaya'dan dinliyoruz. Kahve kokusu diyor. Kahve deyince böyle bazen akan sular duruyor değerli dinleyenlerim. Şöyle her ne kadar gelmeden iki fincan Türk kahvemi içsem de, eksik etmeyip falıma da baksam da, vallahi kahve demişken saatlerde böyle midem zil çalmaya başladım. Sizde açlık durumları nasıl bilmiyorum ama ben acıktım ya. Hele biraz da şöyle bir bakayım dedim yemek. Bir karbonhidrat canım istiyor, anlatamam. Önüme biraz önce bir simit düştü. Düşmese iyiydi, aklım onda kaldı. Aslında evde her şey de var, çok şükür bin şükür aldığım. Midemi mutlu etmem gerekiyor herhalde, ruh halimizden midir nedir bilmiyorum. Bir de bazen pişmanlık yaşıyoruz ama yaşamayalım. Şöyle 6 kat merdiven çıktın Leyla diyorum. O çikolatayı yemesen iyiydi diyorum. Neyse, yedin 6 katı da çıktın. Bir de ineriz. İniş kolay da çıkış zor işte sevgili dostlar. Olsun bakalım diyerek şu hayata. Vallahi tadını tuzunu eksik etmeyin. Alın çayınızı, kahvenizi, çikolatanızı, simitinizi, çiçeğinizi, böceğinizi, böreğinizi, çöreğinizi, sevdiğinizi, sevmediğinizi kenarda kalsın. Dostlarınız, arkadaşlarınızı, çoluğunuzu, çocuğunuzu, şöyle neyi seviyorsanız, ille de yemek değil ki. Sevdiğiniz şeylerle çevirin kendi etrafınızı. İnanın sevgili dostlar, her şeyin bir enerjisi var. Kullandığınız eşyanın bile enerjisi var. İnsanların zaten yansıyor. Ben kaçıyorum öyle olduğunda. Kolay kolay kimseyi düşürmem ama sağ olsun etraftan yetiyorlar. Değerli dinleyenlerim, bazen ettiğiniz duanın cevabı hayatına giren, hayatına bir şeyin gelmesi değildir. Sana iyi gelmeyenin gitmesi.

0: Adım beş filin tay.
1: Yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
2: Yerinde dur, o seni bulur ya. Vallahi dursak da durmasak da bu işlerde nasip kısmet işleri diyorum. Vallahi sizler durabilenlerden misiniz bilmiyorum. Ben yine bugün gözümü çok erken açtım. Saat 5.30 civarıydı herhalde. 6'ya gelmemişti. 5 küsur muydu? Şak diye açıldı gözlerim, dedim. İneyim aşağıya, kapımı camımı açayım, mis gibi böyle temiz havalar girsin. O arada bir dedim şöyle güzel bir arkadaşlarımla da güzel bir story paylaşayım. Pozitif pozitif böyle bir güne başlayalım. Oradan da girdik çıktık derken dedim bir de duvar pilatesi mi yapsam dedim. Allah'ım, yani herkes uyuyor, komşular uyuyor falan. Birazcık da onu denedim. Sonra başka şeyler denedim derken o saat daha 6.30 olmuş. Sabah ne kadar bereketli ya, geçmiyor yani bir şekilde. Neler yapıyorsunuz neler. Sonra döndüm dolaştım baktım çıktım indim derken gir Leyla dedim yatağına, gir şöyle bir. Girdim tabii ki telefonlar çıkarttı beni. Böyle derken, öyle derken, şöyle yaparken, vallahi oturmadan, oradan buradan, en son programa yetişmek için de dedim makinamda çamaşırım var. İşte kadınız, ne olursa olsun kadınız. Çamaşırları dedim hemen asayım, programda beklemesin, kokmasınlar makinede derken, koştur koştur onları astım. Gidince bir makine daha çalıştıracağım ama önce rutinlerimi yapacağım. Güzel bir alışveriş yapıp kendimi ödüllendireceğim, yemeğimi hazırlayacağım, en sevdiğim diziyi açacağım, belki güzel bir arkadaşımla muhabbet ederim, sizlerle sohbet ederim, oradan buradan derken çok şükür bin şükür bugünü de böyle tamamlayıp gideceğiz değerli dinleyenlerim. Hayat bu kadar işte, bu kadar. Çok büyütmeyin gözünüzde her şeyi. Canınız nasıl istiyorsa öyle yaşayın. Kimsenin umurunda değilsiniz. İnanın kimse sizi, sizin sizi düşündüğünüz kadar düşünmüyor. Siz öyle zannediyorsunuz. Her şey kendinizde. Yani paylaştığınız her şey, konuştuğunuz her şey, hiç kimse o kadar üzerinde durmuyor. Siz sadece kafayı yoruyorsunuz, herkes bakıp geçiyor ya da siz, sizinle daha çok ilgilisiniz. Dolayısıyla sen, bir dizide şey vardı, sen sana iyi bak, siz size iyi bakın değerli dinleyenlerim.

Tanrım nereden sevdim, nereden düştüm bu belaya diyor. Sevin arkadaşlar, değerli dinleyenlerim, sevin, dibine kadar sevin. Az buz sevmeyin. Vallahi bol kepçeden sevin. Sevgi ne kadar güzel bir şey. Tabii inşallah doğru insanlarla böyle karşılıklı şifa niyetine sevin diyorum. Böyle cefa niyetine değil. Hayatta bazı insanlar şifadır, bazıları da cefa. Şifalarınız bol bol olsun diyerek. Tanrım, Ersan Erden dinliyoruz. Uzun zamandır da yayınlamadığım bir şarkıydı. Öyle böyle derken sevgili dostlar, bir Leyla'lı saatlerin de sonuna geldik. Sürçülisan ettiysem affola diyorum ve haftaya buluşuncaya dek, görüşünceye dek sağlıklı kalın, mutlu kalın. İyi pazarlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.

0: çayıp saçını seni sevmeden, bir gün olsun mutluluğa ermeden, göçersem dünyadan son bir defa görmeden, dua etme başucumda dur yeter, çiçek atma mezarıma gel yeter, gel yeter, bu da bana yeter, yeter.
1: Neşeli saatler.
2: Evet sevgili dostlarımız, hayırlı akşamlar. Neşeli Pazar tekrar sizlerle birlikteyiz. Herkese de buradan kucak dolu selamlar. TikTok'taki arkadaşlara da kucak dolu selamlar derken isteklerinizi de yerine getirmeye çalışacağım. Evet sevgili dostlarımız, selamlar derken Konya'dan selamlar demiş arkadaşımız. Pürorezi canlı yayına beğenmiş. Gerçekten bu yayını çok beğeniyorlar. Devam ettirmeye çalışacağım sevgili dostlarımız. Hepinize hayırlı akşamlar. Helmut'tan Neşeli Pazar. Sizlere hepinize buradan kucak dolu selamlar derken, parçamızın ilk parçasını rahmetli Ferdi babamızdan Yeter Yeter Bu Dünyaya Yeter. Gerçekten neler yeter. Yetmiyor. Hayat da böyle gelecek. Evet şöyle bir bakıyoruz. Güzel bir parça daha çalalım diyoruz. Hareketlim olsun diyoruz. Gelsin bakayım hangi parçaymış. Fatih Bulut'tan gelecek. Hangi parçası? Şöyle bir bakıyoruz. Gelsin bakayım.

0: Neşeli saatler.
1: Evet, neşeli saatler derken Latif Doğan, yok Latif Bulut'tan dinledik, güzel bir parçaydı. Arkadaşımız bir gurbet şarkısı istiyormuş. Evet, o parçayı da hemen göndereyim. Söyle zalim, ah bu şu zalim gurbet diyor. Hemen gelsin bakayım.

0: neşeli saatler.
1: Bay bay bay, sürmeli gerçekten böyle parçalardan var mı sevgili dostlarımız? Gerçekten bu özel olarak bu parçayı bir dinleyicimize gönderdik. Evet, özel olarak da bu Karadeniz bölgesi, evet Karadeniz bölgesinden şarkılardan bir tanesiydi. Evet, şöyle bakıyoruz, güzel parçalar yazmaya başladı. Çok güzel parçalar, müzikler istiyormuş. Vallahi gerçekten o parçaya bakayım. Hangi parçayı istiyorsan şu an hemen yazıver bana. Hemen ayarlayalım o zaman derken. Şöyle bir arabesk parçasına mı geçelim sevgili dostlarımız? Gelsin bakayım, bir de arabesk çalalım o zaman.

0: Saatler.
1: Evet, neşeli saatler derken gerçekten böyle parçalar var mı, olmaz olur mu ya? Hayatta böyle, evet, bir istek vardı sevgili dostlarımız, bir dinleyicimiz isteğimiz de vardı. Pro Reis arkadaşımıza teşekkürler derken Madde Dağısı diyor. Gerçekten o parçayı da İzzet Altınmeşe söyleyecek. O parçada kendine hemen armağan edelim o zaman, gelsin bakayım.

0: Neşeli saatler.
1: Evet, neşeli saatler devam ederken güzel bir parçaydı. Evet, Pürro Reis arkadaşımıza çok teşekkürler derken. Vallahi gerçekten parçalar güzel mi? Olmak olur mu diyoruz. Evet, şöyle solumuzdaki bilgisayarımıza bakarken. Erkal Şenol'dan gibi parça gelecek. Ben yola gelmedim diyor. Vallahi kimse gelmedi. Gerçekten mi yola mı gelmedi? Vallahi ben de bilmiyorum ama. Gelsin bakayım Erkal Şenol'dan gelsin gibi parçamız. Bakın ne diyor.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet sevgili dostlarımın Neşeli Saatler devam ederken güzel bir parça daha istemişlerdi. Bakayım hangi parça, şöyle bir konumuzu açalım. Evet, Orhan Baba'dan istiyorlarmış. Bekliyorum bir yorum. Evet, Orhan Baba'dan gönderelim o zaman. Bu arkadaşımız bence Ferrari'dan. Evet, yaklaşık buraya yaklaşık 20-25 kilometre ileride. Evet, herkese teşekkürler derken şöyle TikTok'taki arkadaşlarımıza buradan kucak dolu selamlar derken hemen bir Orhan Baba patlatalım mı? Gelsin bakayım o zaman, gelsin.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler devam ederken Orhan babamızdan dinledik. Evet, bu arkadaşımıza çok çok çok teşekkür ederken bu parça doğrudan doğrudan Fenerbahçe arkadaşımıza gitti. Evet, biraz evvel yazan arkadaşımız Azeri Bülbül'den istemişti o parçayı. O parçayı gene armağan edelim o zaman. Şu an bakamıyorum ama bakalım hangi sanatçı istemişti. Şöyle bir bakıyorum. İlerleyelim doğru gidersek. Kim yazdığını bilmiyorum ama şu an bir bakalım. Evet, çalalım o zaman. Kendisi şu an dinliyorsa bu parçasını gönderelim o zaman. Azeri Bülbül'den geliyor. Çoğu gitti, azı kaldı diyor. Gerçekten böyle parçalar var mı? Çoğu gitti, azı kaldı diyor. Gelsin bakayım.

çok gitti, azı kaldı dedi rahmetli. Hazreti birbirine de çok teşekkürler derken, ona da Allah'tan rahmet eylesin derken, evet çoğu gitti azı kaldı derken, bizim de birinci saatimizin neredeyse son 10 dakikasına girdik. Ve haberlerden sonra bakayım, haberlere bağlanacağız ama şu an hemen bir Konyalı arkadaşımızın isteğini hemen çalalım. O da parça hangisiymiş? Şu an çok güzel bir çal ustam damardan olsun diye bir parça var ya, onu çalıyorum ama. Hadi bakayım, gelsin bu Salim arkadaşımıza.

Evet sevgili dostlarımız, Neşeli Saat'ın birinci saatinin sonuna geldik. Ve ikinci saatte sizlerle bekliyoruz. Haberlerden sonra tekrar buradayız. Bir kaybolmuyorsun.

Evet sevgili dostlarımız, ikinci saatimize geçtik. Böyle güzel bir parçalardan çalacak. Ama bir istek isteğimiz var. Ama şu an anonimden, evet ismini vermeyen dinleyicimizden güzel bir parça istemiş. O başkaları da parçayı da kendine arm edelim o zaman. Demlik, evet Demlik'ten bir parça geliyor. Kendinden başka kime, kimseye yok diyor. Gerçekten mi? Evet, bu sürprizse sanatçımız, dinleyicimize armağan olsun diyoruz. Gelsin o zaman parçamız.

Evet, şöyle sevgili olsamız ismini vermeyen dinleyicimiz ve aman ettik. Gerçekten böyle TikTok'ta bir ufak bile arıza oldu. Yayını kesmek zorunda kaldık. Evet, haftaya gene aynı saatte gene TikTok'ta devam edeceğiz. Evet, son bir saatimizde böyle canlı yayına devam edeceğiz sevgili dostlarımız. Sıradaki güzel bir parçamız var. Sabır diyor, sabır. Gerçekten böyle sabır var mı? Olmaz olur mu yani? Gerçekten böyle sabır olur mu? Hemen gelsin bakayım o zaman.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler derken sabrım kalmadı diyor. Gerçekten böyle sabrı veren insan var mı yani? Ben de bilemiyorum ama sabrı edemeyen arkadaşlar, sabır edemeyenler yani açıkçası iş olmuyor yani gerçekten. Sabredeceksiniz. Sabredeceksiniz ne? Her şey bir yoluna varacaktı. Evet, güzel parçalardan bir tanesiydi, böyle çaldık evet sevgili dostlarımız. Şöyle bir bakıyoruz neler var, neler var şu an bir bakıyorum. Güzel bir parça daha var. Hemen göndereyim onu, parçayı da gelsin bakayım. Vallahi gerçekten hareketli parçalar mı? Hadi bak gelsin.

Evet, güzel bir parçalar geldi. Ufak teknik olarak açtık. Evet, biraz stresli böyle olduk ama ne yapalım arkadaşlar. İsteklerinizi tekrar yazabilirsiniz. Nereye daha? Türkiye saatiyle 20'ye der, Avrupa saatiyle 19'lar. Gene buradayız diyoruz. Evet, son bakıyoruz. 35 dakika sonra veda edeceğiz. Hadi bakalım.

Evet, yoruldum gibi eskisi gibi değilim arkadaş. Gerçekten böyle eskisi gibi olur mu yani? Olmayabilir yani. Hayat böyle seviyorsanız. Evet sevgili arkadaşlarımız, TikTok'taki arkadaşlarımızla buradan gıcık dolu selamlar derken, sonra arkadaşımıza da çok teşekkürler katıldığı için.

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

Biraz hareketli parçalara devam ediyoruz seviyorsanız. Gerçekten böyle parçalar hızlı mı derken, şu an bir Kayseri arkadaşımız aradı, bize bir Kayseri türküsü çalarsan iyi olur demiş. Ben de hemen Ahmet Eşkin'den çalıyoruz. Aslan gibi Kayseri'liyim diyoruz.

müzik çaldığınız için teşekkürler ederiz. Ve haftaya gene aynı saatte buluşmak üzere derken, haftaya bir yere kaybolmuyorsunuz, buradayız diyoruz. Saat 17'den 19 arası, Türkiye saatiyle 18'den 20 arası neredeyiz? Neşeli Pazar'dayız.